0: Hiç hiçbir şey bilmiyorlar çünkü bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi de onlar. Dünyanın sahibi onlar.
1: Tutamadın şu an.
2: Hayır, devam et ya, devam et.